yaşasam şıktı ya. Ve şeştarım sata. Raci sata. Donoy ve şeş. Şıktı ya sata. Skip.